0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz olmak üzere onları bilgi, emek ve özveriyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize ve eğitim yolculuklarında öğrencilerimizin yanında olan değerli velilerimize yeni dönemin sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Özgür Özdemir'le birlikte katıldı. Konferansla ilgili Rektör Keleş, dijital dönüşüm sürecinde kalite güvence sistemleri ve yapay zeka temasıyla düzenlenen konferansta yapay zeka destekli kalite güvence politikaları, kurumsal performansın ölçülmesi ve izlenmesi, uluslararasılaşma, etik ve güvenli yapay zeka kullanımı ve kalite güvence sistemlerinin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeleri takip etme fırsatı bulduk. YÖKAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Kocabıçak başta olmak üzere bu değerli konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Ay Yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor, öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: senin yolun varım, namusum ağrım. Gel yar şu kalbimi ey Zülfikarım. Sensin yolum varım, namusum ağrım. Yardım şu kalbimi ey Zülfikarım.
1: Adıyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yüksek öğretim alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmak amacıyla Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği 2026 konferansı ve fuarına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Study'in Türkiye Polivyonu'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden yüksek öğretim kurumları, üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi. Adıyaman Üniversitesi'ni fuarda Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Meltem Duyal temsil etti. Adıyaman Üniversitesi standı farklı ülkelerden üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın yanı sıra Edinburgh Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeliği temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen temaslarda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni kurumlarla karşılıklı işbirliği imkanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: Kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevi'miz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan,

0: Yunanistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebul Vefa Elbüzcani'den bahsedeceğiz. İslam matematik ve astronomi alimlerinin önde gelenlerinden olan Ebul Vefa Elbüzcani, trigonometri ilminin kurucusudur. Mühendis ve hasip lakaplarıyla da tanınan Ebul Vefa Elbüzcani, 940 yılında Horasan'ın Büzcan kasabasında doğmuştur. Matematik alanında temel bilgileri amcası ve dayısından öğrendikten sonra Bağdat'a giderek devrin tanınmış alimlerinin yanında tahsilini tamamlamış ve Bağdat'ta ders vermeye başlamıştır. Hayatının sonuna kadar burada yaşayarak 998 yılında vefat etmiştir. Üçgenler üzerinde ilk ciddi çalışmayı yapan Ebul Vefa, bazı küresel üçgen problemlerinin çözümü için çeşitli metotlar geliştirerek eğik açılı küresel üçgenler için sinüs teoremini ispat etmiştir. Ayrıca parabolün nokta nokta çizimi için yeni bir metot geliştirmiş, pergelin bir tek açıklığıyla daire içine kare çizimini ve verilen bir kare içine eşkenar üçgen çizimini ilk defa o yapmıştır. Geometride özellikle kirişlerle ilgili yeni ve benzeri görülmemiş buluşların sahibi olan Ebul Vefa, o zamana dek bilinmeyen dördüncü dereceden denklemlerin çözümünü gerçekleştirmiş, aynı zamanda bazı cebirsel denklemleri geometri yoluyla çözmeyi başararak diferansiyel hesap ve analitik geometrinin temelini kurmuştur. Astronomik gözlemler için sinüs ve tanjant değerlerini gösteren çizelgeleri 15'er dakikalık açı aralıklarıyla hesaplamış olan Ebul Vefa'nın orijinal rasatlarla tespit ettiği ve çalışmalarında büyük önem taşıyan yeni parametreleri asırlar boyunca kullanılmıştır. Ayın hareketleri üzerine yaptığı çalışmalar esnasında ayın üçüncü değişimini keşfetmiş ve ayın değişimlerini El Mecisti adlı eserinde izah etmiştir. Ayrıca yıldızların eğimlerinin kesin ve doğru bir şekilde ölçülebilmesi için bir duvar oktantı geliştiren Ebul Vefa, astronomiye yaptığı büyük katkılardan dolayı bilim tarihinde önemli bir yer tutmuş ve ay üzerindeki bir kratere onun adı verilmiştir. Yazdığı eserler, yüzyıllarca hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da kaynak kitap olarak kabul edilen Ebul Vefa, trigonometri ve astronomi alanında yazdığı orijinal ve önemli bir çalışma olan El Mecisti adlı eserinde, ayın hareketlerinin yanında yıldızların hareketini ve yıldızların hareketlerine arız olan şeyleri anlatmıştır. Zici Şamil adlı astronomi alanındaki diğer önemli eseri de ince ve isabetli gözlemlerle dolu bir faaliyet abidesi olup, bu astronomi cetveli asırlar sonra bölüm bölüm batılı büyük matematikçi ve astronomların eserlerinde yer bulmuştur. Ebul Vefa, Kitab-ı Menazilü's-Seb adlı kitabındaysa Doğu İslam ülkelerinde tüccarlar, katipler ve vergi memurlarının hesaplarında kullandıkları metotları sistematik olarak düzenlemiş, bayağı kesirlerin çözümü için orijinal ve pratik bir metot geliştirmiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebul Vefa Elbüzcani'den bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

bazen gitmek olduğunu bilmektir aşk. Bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin, ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir aşk. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
1: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
0: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Sağlıklı toplum, sağlıklı aile. Yani eğer aile sağlıklı ise toplum da sağlıklıdır. Veya en azından aile sağlıklı ise toplum da sağlıklıdır, sağlıklı olma yolundadır. Temelleri sağlamdır. Bu bizim temel kabulümüz. Araştırmalar hemen hemen bunun böyle olduğunu gösteriyor. Çünkü sosyal dayanışma anlamında bu aile ilişkileri bizi birçok perdeden koruyor. İşte büyük kriz anlarında, ekonomik kriz anlarında, felaket anlarında ki biz bunu yakın tarihlerde yaşadık. Örneğin 2000'deki krizde yaşadık, ekonomik krizde. İşte Arjantin'de insanlar sokaklara dökülüp marketleri yağmalarken Türkiye'de böyle şeyler Allah'a şükür pek yaşanmadı. Keza Büyük Marmara depremi esnasında ki maalesef devletimizin bazı kurumlarının o zamanlardaki yetersizliğine rağmen şimdilerde çok güzel kurumlar oluştu. Ama sivil toplum kuruluşları eliyle ve ailelerin dayanışmasıyla o depremdeki hakikaten sosyal danışmanın güzel örneklerini verdik. Bunlar olumlu şeyler tabii. En azından aile yapımızın hala güçlü olduğuna işaret eden şeyler. Şimdi burada bizi tedirgin eden şey şu. Gittikçe artan oranda bir tek ebeveynli aile oluşuyla karşılaşmaktayız. 2000 yılında 0.7, günüm 2010'da 1.50 neredeyse 2011'de. Yani yüzün üzerinde bir artış var. Ve tabii batıyla baktığımız zaman evet bizim rakamlar küçük ama şu andaki trende bakacak olursak devamlı bir artış var, ivme var. Bu halde bunun şimdiden mekanizmalarını çözmek, önlemlerini almak ve tek ebeveyn aile fertlerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmamız lazım. Mesela tek ebeveynli aile olarak deneyimler nelerdir? Anneler örneğin tek ebeveyn oldukları ilk zamanlarda çocuğu tek başına yetiştirmekle ilgili çok yoğun bir endişe yaşadıklarını ifade ediyorlar. Burada annelerin endişelerinin en önemli nedenleri ise karşılaştıkları maddi sıkıntılar ve sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlardır. Mesela anneler burada tek başlarına, hayat karşısında tek başlarına kaldıklarını, hatta bu sorunu paylaşacak kimse olmadığından kendilerini yalnız hissettiklerini ve boşluğa düştüklerini belirtmişlerdir. Bu duyguların yanı sıra ayrılmış ya da boşanmış anneler ayrıca mutlu bir evlilik sürdürmeyi, yani yuvalarını korumayı başaramadıklarını düşündüklerinden daha da içe kapanık, daha da buruk, daha da mutsuz olduklarını düşünmektir. Bir diğer durum tabii, tek ebeveynli ailede sadece boşanmış ailelerden bahsetmiyoruz. Eşleri vefat eden veyahut da kayıp olan, bunlar tabii boşanmaya göre daha düşük oranlar tek ebeveynli ailesi. Ama mesela eşi vefat eden anneler ise eşlerini bir daha göremeyeceklerinden daha çok acı ve üzüntü hissettiklerini ifade etmişlerdi. Duygu farklı. Birinde biraz başarısızlık duygusu başartken, etkinken, öbüründe acı ve üzüntü. Çünkü eşin kaybedilmiş olması, artık öbür dünyaya göç etmiş olması bir daha, orada farklı bir duygu var. Tabi burada her şeyden önce çocuğa durumu nasıl açıklayacaklar? Çocuğun yaşadıklarını, çocuk nasıl bu duruma tepki gösterecek, asıl orası önemli. Çok az sayıda anne, evin içerisinde çok aşırı şiddete maruz kalan anneler ise tek ebeveynli aileye dönüştükten sonraki dönemde bu olumsuzlukların sona ermesiyle kendini rahatlamış ve huzurlu hissetmektedir. Niye? Çünkü hakikaten bir cehennem hayatı yaşamaktaydı. Çok az bir grup anne de aman iyi ki böyle oldu da rahatladım diyor. Fakat şöyle söyleyeyim, toplumun da yapısından ötürü anneler ilk başlarda daha çok yoğun bu başarısızlık hissini, kayıp hissini hissedi. Çünkü ekonomik olarak bir problematik var. Yani nasıl ayakta kalabilecekler? Ve sosyal dünyada kendilerini nasıl kabul ettirebilecekler? Nasıl ayakta? Onun da sıkıntısını yaşıyorlar. Eşi tarafından terk edilen ve eşinden haber alamayan annelerin ise kaygıları ve çaresizlik hissi devam ediyor. Çünkü bu açık uçlu bir durum. Eşi tarafından terk edilmiş ya da eşinden haber alamıyor. Bunların da psikolojisi ayrı. Yani bir Amerikan toplumunda bu son derece yaygın bir durumdur baba tarafından. Ve annenin çocukları mesela Başkan Obama'nın durumu buna bir örnek. Başkan Obama babanın evi terk etmesiyle anne ve dede ve anneannesi tarafından büyütülmüştür. Bu Batı Amerikan toplumunda çok sık rastladığımız bir durum. Türkiye'de bu ölçüde değil tabii. Yani bütün oranlar Türkiye'de bu ölçüde değil. Yani boşanma yoluyla olsun, terk yoluyla olsun oranlarda bir artış var. Modernleşme yolunda ilerleyen ülkemizde her ne kadar sosyal yapımız hala çok güçlü olsa da trend o tarafa doğru gidiyor. İşte biz de bunun nasıl daha sarsıntısız bu dönemleri atlatabiliriz, onun araştırmaları içerisindeyiz. Şimdi babaların da burada tek ebeveyn olduğu zamanlara ait örnekler verecek olursak, onlar da duygusal açıdan zayıf ve yetersiz hissediyorlar kendilerini. Sonuçta bir birlikteliğin. Bunlar normal duygular tabii. Ama burada babaların en büyük kaygısı şu: tek başıma ben bu çocuğu veya çocukları nasıl büyüteceğim? Çünkü geleneksel olarak çocuk eğitimiyle baba ilgilenmemiş vesaire. Baba birdenbire böyle bir olguyla karşı karşıya kalınca bu olaydaki onun en büyük kaygısı da ben bu çocukları nasıl büyüteceğim? Yani orada çocuk bakımı konusunda bir zorluk var, ama şüphesiz babalar da yine anneler gibi ayrılığın başlangıcında çok yoğun bir acı ve üzüntü, başarısızlık duygusunu hissediyorlar. Eşleri vefat eden babalar ise bir duygusal küntlük durumuna giriyorlar. Yani halsiz, bitap, yoğun bir acı ve üzüntünün eşliğinde kendilerini hissetmiyorlar. Bir yoğun küntlük durumuna giriyorlar. Ama ayrılmış ya da boşanmış babalar ise başarısızlık duygusunun yanı sıra kırgınlık, kızgınlık ve öfke var. Bu duygu babalarda önce dediğim gibi bir çaresizlik, yani ben bu çocuklara nasıl bakacağım, kızgınlık, öfke. Biraz zaman geçince bir özgürlük duygusuna yerini bırakıyor. Nasıl şimdi ayaklarımın üzerinde durabilirim, yeni şeyler yapabilirim, işte yeni sosyal hayatlara girişebilirim vesaire. Fakat biraz zaman ilerledikçe de bu sefer kendi bu özgürlük duygusunun sahte olduğunu anlıyorlar. Çünkü yine aile fertlerinin, yani çocukların büyütülmesi, yetiştirilmesi, daha kısaca sorumluluk duygusu ağır basıyor. O zaman da bu başıboş özgürlük duygusu yerini sorumluluk duygusuna terk ediyor. Yani babalar mecburen ondan sonra kendilerini bu sorumluluk duygusu içerisinde görünce o yönde hareket etmeye başlıyorlar. Anne çocuk ilişkisi baba çocuk ilişkisine oranla çok daha birincil bir ilişki. Doğrudan ve direkt bir ilişki. Anne çocuk ilişkisi. Anneler de bu ayrılık sendromunu, bu yalnız kalma sendromunu biraz da çocuklarına yaslanarak, daha da yoğunlaştırarak atlatıyorlar. Bu çok fıtri bir şey değil. Birbirlerine dayanarak, çocuğunu daha çok sahiplenerek, onun hayat yolunu çizerek belli bir badeleri atlattıktan sonra çocuğun evlenmesi ve yuvadan ayrılması haliyle, burada zaten bizde klasik olarak o evrensel gelin kaynana çatışması mesela daha şiddetli yaşandığından, bu da üzerine tuz biber ekiyor tabii. Burada erkek veya kadın yetişkin bireyler oldukları için, karakterleri, değerleri oturduğu için nispeten yeni bir çözüm üretme denemesine rahatlıkla girişebiliyorlar. Başarılı oluyorlar veya başarısız oluyorlar, ama ellerinde verili bir değerler silsilesi var. Oturmuş karakterler var. Çocuklar için bu böyle değil haliyle. Tek ebeveynin aileye dönüşü ilk dönemde tüm çocuklar evden ayrılan ebeveyni bir daha görememe korkusu ya da vefat eden ebeveyni, anne ya da baba karşı duyulan özlem nedeniyle büyük bir üzüntü, mutsuzluk ve yalnızlık içinde olduklarını belirtiyorlar. Araştırmamıza katılan çocuklar. Tabii üzüntü var, mutsuzluk var, yalnızlık var. Burası önemli. Özellikle 12 yaş ve üzerindeki çocuklar, ki ön ergenliktir bu, çevresindekilere ya da yakınlarına karşı eskisine göre daha hırçın ya da öfkeli olduklarını dile getiriyorlar. İçinde yuvarlandıkları durumdan ötürü biraz da çevresindekileri ve yanındaki yakındakilerini sorumlu tutuyorlar. İçine düştüğü durumun kendinde yarattığı bu olumsuz duyguları ifade edebilmesi açısından ya en yakındaki akrabalarına ya da çevresindekilere yöneltiyor. Ya dışarıya doğru yöneltiyor içindeki bu biriken kızgınlığı, öfkeyi. Orada mesela yine 12 yaş ve üzeri, yani ön ergenlik diye tabir ettiğimiz bölümdeki çocuklar ebeveynlerinin kendilerine duydukları sevginin azalacağını düşünmekte. Beni daha az sevecekler artık diyor. Daha küçük çocuklar ise bir anlama problemi yaşıyorlar tabii. Neden ayrıldılar? Neden annem ya da babam bizimle değil? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Fakat eğer bunu anlayamayacak kadar küçükse de, diyelim okul yaşından önce böyle bir olayla yüz yüze gelmişse, çocuk okula başladıktan sonra bazı şeyleri idrak etmeye başlıyor. O zaman sorgulamaları yapmaya başlıyor. İşte o noktada aile öğretmen ilişkisi, daha doğrusu aile kurumuyla eğitim kurumu arasındaki ilişkiler ön plana gelmek zorunda. Bunun için özel çaba sarf edilmesi gerekiyor. Şimdi mesela yine burada çocukların kendini mutsuz hissettiği nedenlerinden birisi de ailece beraber yaptıkları faaliyetleri artık ya anneyle yapıyorlar sadece. Yani anne ya da baba ikisi bir anda yok. Bu da bir sorun alanı oluyor. Niye diğer ailelerdeki çocuklar anne babasıyla beraber yemek yiyorlar, televizyon seyrediyor, alışverişe gidiyorlar, piknik yapıyorlar ama ben yapamıyorum. Ya annem yok ya babam yok. Bu bir eksiklik duygusu yaratıyor. Bu bir çocuğun o genç dünyasında bir problem alanı tabii ki. O devamlı kafasında onu kuruyor. Tek ebeveyn aileler sadece boşanma değil, içinde ölüm ve terk de var. Şimdi örneğin eğer çocuğun anne ve babası ölümle aile, tek ebeveyn aile dönüşmüşse, zamanla çocuk bunu kabullenebiliyor. Çünkü bu fıtri bir şey artık. Bu herkesin kabullenmesi gereken bir şey. Ölüm yoluyla meydana gelen ayrılık. Orada çocuk da bunu ilerleyen yaşlarına doğru kabulleniyor ve normal yaşamına doğru dönüyor. Fakat eğer aile boşanma yoluyla tek ebeveynli hale dönüşmüşse, orada şöyle bir umut kapısı her zaman var. Anne ya da babam bir gün geri gelecektir. Tabii buradaki umut aynı zamanda bir umutsuzluğun sürekli anlamına da gelir. Umut var ama aynı zamanda içinde bulundukları umutsuz durumunda sürmesi var. Bir paradoks tabii. Duygunda böyle devamı paradoksal bir şey. Şimdi bu derin mülakatlarda gündeme gelen bir konu. Yani o zamanla sönmeye yüz tutan bir duygu durumuna da dönüşebiliyor, sönümlenebiliyor. Ama orada çok uzun süreç gerekiyor tabii. Çok net bir şey yok elimizde açıkçası. Burada bizi en çok ilgilendiren özellikle mesela erkek çocukları burada işlerine daha kapanık hale geliyor ve kendilerini daha zor ifade ediyorlar. Kız çocukları ise öfkelerini daha rahat ifade ediyor ya da asıl kritik nokta burası, ölme isteğinden, intihar isteğinden bahsediyorlar veya da gerçekleştiriyorlar. Kız çocuklarında bu daha çok. İşte bizim bazen ergen intihar girişimleri, kız çocukların intihar etme vakalarının sıklığıyla bu tarz tek ebeveynle aile arasındaki orantıyı araştırmak istememizin temellerinden biri de budur. Eğer bir yerde tek ebeveynli aile olgusunda oran olarak yükseklik varsa ya da intihar girişimlerine yükseklik varsa, burada olumlu bir korelasyondan bahsedebiliyoruz. Çocuk annesini veya babasını şefkatli hali hatırlamayı daha çok, yani o öbür tarafını çabuk unutuyorlar. Onu o şekilde hatırlamaya çalışıyor. Yani şefkatli haliyle daha çok hatırlamaya çalışıyorlar. Zaten bu bizim örneklerimiz içerisindeki tek ebeveyn aile dönüşten sonra oh ne iyi oldu, şiddetten, ızdıraptan kurtuldum diye. Yani bu çok cüzi rakamlar bunlar. O kadar yüksek rakamlar değil açıkçası. Çünkü böyle patolojik halde evin içinde şiddet değil. Mevzu bahis o kadar. Tek ebeveyn halde yaşayan hukuksal süreçler. Yani hukuksal prosedürlerle ilgili olarak mesela nafaka problemleri, artı çocuğun velayeti, mesela çocuk anne ve baba birbirini görmek istemiyor ama bazen bir evden almaya geliyor çocuğunu. Burada İspanyollar bu noktada ilginç bir çözüm üretmişler, aile buluşma merkezleri diye. Bir kapıdan anne giriyor, bir kapıdan baba giriyor. Çocuk orada görüşülüyor, ediliyor veya teslim ediliyor. Kimse birbirini görmeden çocuk alınıp gidiliyor. Böyle bir şey Türkiye'de de yapılabilir. Daha önce bazı barolardan da bize bu konuda teklif gelmişti. Çünkü burada bir sıkıntı var gibi. Bazı ayrılıklar biliyorsunuz da birbirinden nefret ederek ayrılıyor. Birbirini görmek istemiyor veyahut da çocuğu haftada bir babanın, daha çoğunlukla bu olduğu için söylüyorum, görme izni vardır ama baba çocuğu alıyordur, iki saat geç getiriyordur veya bir gün getirmiyordur. Bunlar hep sorun oluyor. Veyahut da anne çocuğu göstermek istemiyor, icra marifetiyle çocuk alıyor. Bunlar son derece hassas konular. Psikolojisini etkilemesi açısından olmaması gereken şeyler. İşte bu noktada İspanyollar güzel bir çözüm üretmişler. Biz yani doğru, her yerde doğrudur. Madem böyle bir hadise var, biz de bunu yapabiliriz diyoruz. Şimdi burada bir de ekonomik husus var. Yani anne ve baba çalışıyorsa, anne ve babamızsa maaş teke düşüyor. Burada ekonomik sıkıntı ortaya çıkıyor. Özellikle anneler aleyhinde büyük bir orantısızlık mevzu bahis. O halde annelerin bu ekonomik durumuyla ilgili bazı istihdam veya sigorta müessesesine devreye sokulması gerekiyor. Şu nokta önemli. İsteseniz de istemeseniz de boşanma oranlarımız artıyor. Tek ebeveynli aileler artıyor. Olanlar çocuklara oluyor. Biz bu gerçekle yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Şimdi ekonomik durumların da düzenlenmesiyle ilgili tabii böyle bir sürü önlemler alınabilir, yapılabilir. Yani bunlar yapılamayacak şeyler değil. Çünkü şu anda devletimizin o anlamda bütçe yapısı güçlü. Bir sürü zaten sosyal yardım mekanizmaları çalıştırılıyor son 10 yıldır. Burada da bir sürü şey çalıştırılabilir diye düşünüyorum. Çalıştırılacaktır da. Evet, şimdi tek ebeveyn ailelerin sorunlarla değişik baş etme yöntemleri oluşturuyor anneler veya babalar. İşte demin bahsettiğimiz gibi çocukların üstüne daha çok düşüyorlar. Dini duyguları biraz daha artış gösteriyor. Özellikle annelerin burada bazı patolojik durumlar yola çıkabiliyor. Tabii yani bunların hepsinin incelenmesi lazım. Eğer çocukları burada bazı örneklerde derslerine, okullarına ağırlık verdikleri görülüyor. Çünkü onun için bu bir çıkış yolu, eğitim ve okul. Eğer kız çocuğu, bu artık kabul bir şey, kız çocuğu okulda, eğitimde başarılıysa çok büyük oranda bir sürü sorundan da kendini kurtarmış oluyor. Bu önemli bir husus bence. Yetişkinler kendilerini bir şekilde yeni çözümler üretebiliyorlar. Çocuklar burada asıl çok önemli. Yani asıl devlet olarak, toplum olarak da bunun üzerine durmamız gerekiyor. Eğitim. Mesela orada bir pozitif ayrımcılığa gitmemiz lazım okullarda. Çocuğun kendi yaş akran grubuyla olan ilişkileri anlamında söylemiyorum. Öğretmen veya idareci ile çocuk arasındaki ilişkiden bahsediyorum. İdareci, öğretmen veya rehber öğretmeni bunu bilecektir. Ona göre davranacaktır çocuğa. Pozitif ayrımcılık uygulayacaktır. Ve çocuk bundan rahatsız olmaz. Çocuk kazanmak adına ama maalesef ve maalesef bizim bu noktada çok fazla eksiğimiz var. Biz bu şekilde pozitif ayrımcılık uygulayarak, öğretmenlik hizmetlerimizi etkin çalıştırarak çocuğun örselenmesinin önüne geçebilir. Onu okulda, hayata daha kolay, daha güzel, daha kendi çözümle üretecek şekilde hazırlayabiliriz ki asıl üzerimize düşen vazifenin de en önemlisinin bu olduğunu düşünün. Şimdi burada tabii böyle birçok öneri var ama ana önerilerimiz bunlardı. Bu tabii çeşitli interdisipliner bir yaklaşımla sosyoloji, psikoloji, hukuk, eğitim, demografi bütün bunların bir araya gelerek yapılacak çalışmalarla bir sürü önlemler somut olarak alınabilir ve bunlar yapılabilir ve bunların zaten çalışmaları da tek ebeveyn ailelerin bir hayli fazla olduğu Batı ülkelerinde var. Biz oradan bu modelleri çalışarak kendimize uyarlayarak güzel neticeler alabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada tabii Türkiye'de de bu tip araştırmaların bundan sonra devamlı yapılması gerekir. Şu örnek önemli. Ayakkabınızın yeni olduğunu biraz da ayağınızı vurunca ayakkabı anlarsınız veya ayağınızın orada olduğunu hissedersiniz. Şimdi toplumsal sorunlar böyledir. Ortaya çıktığında ancak görülebilecek şeylerdir. Tip araştırmalarla önceden bunları görüp önlemini yani tüm topluma sirayet etmeden almak mümkündür. Böyle önleyici çalışmalar yapılabilir. Şimdi İspanyollar örneğin aile buluşma merkezi yapmış adam. Bizim bunu yapmamamız için hiçbir neden yok. Evrensel bir doğru. Yani bunu görüyoruz. Boşama ruhsatı verilmiş mi? Verilmiş. Çocuk ortada kalmış mı? Kalmış. O halde olan üzerinden yola çıkarak bunun nasıl olumlu bir hale, sarsıntılarını nasıl iyiye doğru yöneltebiliriz onu zaten düşünmek lazım. Ama sizin dediğiniz gibi şüphesiz kendi medeniyetimizin, kültürümüzün doğrularından yola çıkarak bunları yapmamızda fayda var.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

0: kamu spotu.
1: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
3: Her gün evimizde, iş yerlerimizde temizlik yaparız. Fakat güneşli bir günde odamızın içinde uçuşan toz zerreleri sinirimizi bozar. Ya da rüzgarlı bir havada toz parçacıkları yüzünden gözlerimizi açıp rahatça yürüyemeyiz. Peki bizler, hayatımızı zorlaştıran bir şeymiş gibi görünen toz zerrelerinin Rabbimizin kusursuz düzeninin bir parçası olduğunun farkında mıyız? Toz, büyük bölümü ancak mikroskop altında görülebilen çok küçük, katı ve sıvı taneciklerden oluşur. Bu taneciklerin ağır olanları sürekli olarak yere düşer. Bunların bazıları rüzgarlar tarafından çok uzaklardan sürüklenip getirilmiştir. Çok hafif toz tanecikleri ise havada asılı kalır. Havadaki su buharı toz taneciklerinin üzerinde yoğunlaşarak pus, sis ve bulutları oluşturur. Eğer atmosferde böylesi tanecikler olmasaydı, su buharının damlalar halinde yoğunlaşması da kolay olmazdı. Hayatımızda bu denli yeri olan toz parçacıklarının olmaması durumunda, normal seyrinde devam eden tabiatta ciddi sorunların olacağının farkında mıyız? Eğer havada hiç toz bulunmasaydı, yoğunlaşan su buharı yere yağmur damlaları halinde düşemez, bulutlardan sağanak halinde boşanır ve bu da sellere, heyelanlara, kısacası büyük afetlere yol açardı. Güneşin doğuşunda ve batışında gördüğümüz o eşsiz kırmızı renkte olmazdı. Çünkü atmosferdeki toz zerrecikleri ve renksiz gazlar ışığın saçılmasını sağlar ve bu sayede gökyüzü mavi, gün doğumu ve gün batımı kırmızı olur. Önemini fark etmeyip kirlilikten başka bir şey değilmiş gibi gördüğümüz küçücük bir toz zerresinin hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: İnanamam.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.